sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Hörmetli Kralı Yomuşlar, Emni haberle anlayışlar. Bunun da Türkiye rayonu yanakları, şunakla dünya vaziyetine münasebetlik anı uçurlarının selabının ortaklaşımız. Bugünkü mühim hayallerimizden kıskaçımız mıldır tabanlıkçam. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Prezidenti Putin bilan görüştüm. Türkiye alim tatbikatı da yeni kadım taşlap, Artemis adı imza koydu. Gerisiye Kuruluk Armiyası'nın sabit kumandanı Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan hemkarlıkının Ankara'nın rayonu güçlük ahtiyarga ilanır kallıkını bildirdi. Alman şirketi de Tim Cook ve Zipsi'nin istifa vergenlikken John Ternos rehberlikini etkizi aldı. Şanghay hemkarlık teşkilatı rehberleri Bişkek hitap namusuna kabul kıldı. Radyo Noche, aziz dostlar, emniyetliklerimizin bugünkü haberlerimizden tavsiyle mazmurlarda basalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Prezidenti Putin bilan görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te Putin bilan görüşüp Akbüyü Yadro Elektrostansı, Sayahat ve Enerji Hemkarlıkı meselelerini müzakere kıldı. Erdoğan Bişkek'te Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan görüştü. Putin, Türkiye'nin mühim şirketlerine Akbüyü Yadro Elektrostansı'nın tonca generatörünün Muşil işe kiriştirildiğini bildirdi. Erdoğan, Türkiye-Rusya münasebetlerinin tarihteki en yukarı seviyeye yetkenlikini, Rusyalık seyahatçılarının Antalya üçün naite zor ahmetke ege ekenlikini takitledi. İki rehber yine yezdigilik ve energiya sahasındaki quyuq hamkorlukni davomlashtirganligini qayd qildi. Türkiye, alim tadqiqotida yangi qadam tashlab Artemis adnomasiga imza qo'ydi. Türkiye Dışişleri Dışişler Ministerliği Artemis Adnamesinin imzalanganlığını cekaladı. Bu Adname, alim teknikisi sahasıda, halkara kanun asasıda yenilik yaratış karakterlik tahpilerinin koşuna nişan kılıldı. Türkiye'nin bu planı kirişe devletlik alim planı ve ay tatkikat türüge zor tahpı koşuldu. Oktyabrda Antalya'da tutkuzulduğun 77. nöbetlik halkara alim kurultuyu. Bu ortak nişanlı küçeğit için mühim sopu bulundu. Nöbette mezgür Adnamesine 70 devlet azab oldu. Gerisiye Kuruluk Armiyası'nın sabit kumandanı Ziyas Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan hemkarlıkının Ankara'nın rayındaki küçülük ahtiyarga aylandırgalıkını bildirdi. Sabit kumandan Ziyas Türkiye'nin ilgar müdafiye sanayeti ve NATO tecrübesi bilen Akdeniz'in Hindu Okyanusu süzülgen keng bir stratejik tor kurgalıkını etti. O, Ankara bilen Riyad'ın yakınlaşının İsrail'e ve Gürsiye'nin rayonluk planlarına təsir gösterdiğini, Atina'nın bu yeni tanfonluğu karta uzun müddetlik stratejik plan tutuşu gerekliliğini dağıtladı. Türkiye nöbette hepsizlik təmirli güçü devlet sıfırda geosiyasi ordununa təxmin etmekte. Türkiye devletlik ayalla voleybol komandası Azerbaycan'ın nöbetliğe karşı 3 netice bilen mağlup kılıp, Avrupa şampiyonluğu da çarek el kılgıç basıkçı kadem koydu. 2026 yılı Avrupa Ayalı Voleybol Şampiyonluk Müsabakası'nın 16 kişilik baskışıda Türkiye komandası Azerbaycan'ın tesiratı mağlup kıldı. Bu galibi bilen Türkiye komandası çarek el kılıç baskışıda Germaniye bilen rekabetleşildi. Mezgür halkalık müsabakı 3. sentabrı peşin mükün etkizildi. Türkiye komandası yüzden kişilik teknikisi bilen müsabakı ceryanı da üstünlükten saklap gelmekte. Türkiye Adliya Ministri Akın Gürlek Gürsiyalı kesiptirişi bilen tordu görüşüp, Adliya Mükarlıkı ve cinayetçilerini kaytırıp birişini müzakere kıldı. Ministr Gürlek sohbette çekiradın halkıgan teşkillik cinayetlerine karşı duruş ve özra yardımlaştığın mühimliğini takildi. O Gürsiyalı Fenerli Vakkan Türlük cinayi güruh katı başlarına Türkiye'ye kaytırıp birişini resmi talep kıldı. İki minister özra işenç esasıyla adliye hemkarlıkını tekimi yukarı baskışı götürüşke ve emeli kademlerini baskı tutuşu. Bu görüşü iki devlet otursuzdaki kanuni musat sütlerini köyüşüne nişan kıldı. Marmara Denizi'de Türkiye bayrağı kadalgan iki soda parakotu sokulup gitip bir parakotunun 10 nefer hadimi bilen bulgan alaka hepsiyle üzülüp kaldı. Silivri rayını deniz sahillerde yüzbegen vakada Alsu bilen Tohberg İmamoğlu namlıq parakotla sokulup gitti. Alsu'da eğer ziyan bulmuğun ama Tohberg İmamoğlu'nun 10 hadimi yukup gitken nöbette sahil bir hatarlık adaratları tükücar ve kimile bilen izleş kutusuz hizmetini ciddiye davamlaştırmaktan.

Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rehberleri Bişkek Xitat namusuna kabul kıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rehberleri teşkilatın 25. yıllık münasebeti bilen xavfsizlik, sora ve teknoloji sahalarında hemkarlıkını çoğunlaştırışı veri bergen Bişkek Xitat namusuna kabul kıldı. Xitobnomada sunniy iqlimiy mas'uliyatchanlik bilan taraqqiy qildirish, ishlatish, yarishlari xarakterli iqtisodiy boshqaruvni isloh qilish va sijil taraqqiyot masalalarida dehqon kuchli hamkorlik o'rnatish chaqiriq qilindi. Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zolari yana bo'lib kuchli huquq sohasidagi qo'sh o'lcham deb atagan pozitsiyalarni qattiq tanqid qildi. Alma şirketinde Tim Cook vazifesinden istifa bergenlerken John Turnos rehberlikini ötkizi oldu. John Turnos, Alma şirketinin baş icraya emaldarı sıfırda vazifeyi taşke başladı. O, akıl iPhone bazarda gayet zor urunu yige. Ama sünni akıl sahası da rekabetçilerden arkada kalan bir şirketini ötkizi oldu. Şunun bilen Tim Cook'un 15 yıllık vazifeyi taşke müddeti ahırlaştı. Alma şirketinin təminat zəncirini qurğan məşğulat matxasının oranını qatıq detallar qiyatıqa rəhbərlik qılğan injinir iqildi. Cook, düşən mükünə xadımlağı əvətkən ixtidə John Turnus'nı maqtab ondaqtıb yazdı. John Turnus'a oxşaş dünyanı özgərsədiqan məsulatlarını işləb çıxırış üçün nimilərinin lazımlıqını düşünğən alimlə intayın az. Radio anlaşı, əziz dostlar, yuqarda xəbərləndiler. Radio anlayıcı, aziz dostlar. Tümende Türkçe nakşi müzikini anlayıcılar.

padişahlıklардан ve çigra sızlıklarından kadimiyerek. Palestin tuprakını bölüşge urungan her kanda xeritidumu kadimiyedir. Palestin'de zeytun derege pekat dehkançılıkla emez, o mirastır. Bugün mezmut durgan bazı derekler yüzlegen, hatta minlgan yıllar ilgiri tikilgen. Bu min yıllık derekler, vaktinin ölçü bilen üzülmegen zencirdek, momaylardın nevrilerge miras kaldı. Neçü 10 yıldan beri bu zencir hücum kovşara batıdı. Zeytun derekleri yıldızını kumur vitaldı. Köy duruldu. Traktörler bilen veyran kilendi ya ki Yahudi ultrak rayulları ve herbi rayullardan keynide sim tosoklar bilen korşu bilendi. Ahirki 2 yılda pekat Gazadılla 1 milyondan artık derek yok kaldı. Bu tabiat terpidin emez, belki zeytun derekinin pelesilikler üçün zadi nemidin direk beri dağalıkını optan beledigen baskınçı köş terpidin emel yaşırıldı. Çünkü zeytun dereki kırgınçılıkı, irki kırgınçılıktan tekimi inçke, tekimi ötgür ve tekimi çonkur terpi hesaplanıdı. Baskınçı köş derekini yok dışı arkalık, pelesiliklerinin eslemesini uğurlaşını, terekçilik menbesini ve mensubiyet duygusunu yok dışını maksat kılıyordu. Bu bir halkının özlerini bekip çoğunkılgan toprak üstü de hiç kandak hakkı yokluğunu dava kılıçtır. Bırak biz derek dikişini devamlaştırımız, biz husul yığışını devamlaştırımız. Zeytun yığı çıkışını devamlaştırımız. Her bir şişe zeytun yığı bu yerde kimlerden yaşayanlıkka dair hatırıdır. Bu topraktan soyduğun ve yok bulup geçişini red kılıdığanlardan hatırısıdır. Zeytun derhi bizge şunu öğütüldü ki, irade bilen tikilgen ve muhabbet bilen perviş kılınganlarını asallıkça yok atkılıp olmaydı. Bundak erkillik kuruk söz emez. O toprakta küçülündü ve dikalların kolu da yetişiyordu. Palestin'de zeytun derhi bir guvahçı, bir ana, bir okutukçı ve cimgur can ilan kılıçtır. O topraklardan ve insanlardan unutma maydalıqını əsildib durduğun əslimidir. Pələsində özülmüklər siyasi xarakterlikdir digən cümlə bilən aya Pələsindəki zaxtər hikayesini mundaq bayan qılır. Əsrlərdən biri Pələsliklər ənənvi bilimlərini əvlatın əvlatqa miras qaldırıb, həmi yerdə zaxtər üstürətdi və yığatdı. Əmma 1977-ci ili Ziyonist dövləti zaxtərini dövlət dərəcəlik qoğdurulğan ösümlükdəb ilan qılıb, onun yığışını, östürüşünü, ya ki soğucusunu qılışını cinayətdəb bekitdi. Tuyuqsızla, tuprağının özüləki qədimki adət qanunsuz qaylandı. Bu çekliminin arkasındaki ilmi deb atalgan karışlar üstüde guman kılışka doğru geliyordu. Enenvi yosunda ösümlük yığışının onun mevcutluğa tehdit ilip gelgelikeye dair hiç kandak paket yok. Pelesilikler kündelik işiltiş üçün az miktarda zahter yıkalıkı üçün cerimane töleb, sotunlu vatkan bir peytte, İsrailiyelik dihkallar soda məksede zahter üstürüp seçişki başladı. Pelesilikler üçün cinayetka ilan durulgan bu enenedin özleri menpetli vatudu. Zahter yığışka koyulgan umum yüzlük çekleme, pelesiliklerden kündelik ictimai ve medeniyet turmuşunu cinayet deb karaydıgan ve onlarını kalak deb, hem ziyanlık deb belgelimi çıkardıgan müstemlekeci çüşençigi vekili kılıdı. Bu, pereslilerden toprak ve turmuş şekli bilen bolgan medeniyet ve tarihi bağınışını üzüp taşlaş. Bu baylıklarının Yahudi köşmelerine ötküzüp biriş urunuşudur. Bunların hemisiyle karmay, zahter yığış enenisi dağımlaştı. Yenina dağımlış vatudu ve nurgun yıkıçılar bunu karşılık körüstüş ve narazlık hareketi deb karaydı. Oksit nilişka karşı maddalarına bay bolgan bu ösümlük, yerli halkının uzuk nilişkiliğe muhim baylık hesaplanıdı. Jurnalist Bisan Oğdan Gazetedeki bir koca egzirge tamğı sızılgan bir dehqanın suretinin hikayesini sözləb berdi. Dehqanın quşaqlığını çoğun bir kaktus. Bisan mündaq deydi. Ərəb dilində kaktusun mənisi səvirdir. Səvir iki nərsəyə vəkillik qılıdı. Biri ösümlüknün özü, yəni biri bizdən çidamçılıq emas. İki qolu bilən bir kaktusun köksəyə basqan dehqanın tamdakı bu surəti iki nərsəni çəndirdi. Biri biz səvir qılıb atımız, yəni biri biz mədəniyyətimizdən qoqdab atımız. Nəmə üçün mədəniyyət? Çünki kaktus Pələstin mədəniyyət miraslarında ən çox tanınan ösümlükdür. Biz bu ösümlükni öyümüzün ətrafında həm yerdə östürəlayız. Biz qoşnumuz bilən aramızğa tam soxmaymız, sim tartmaymız. Biz çegirə ornida kaktus tikimiz. Onun meyvəsindən qoşnularımız mı, yolçularım mı faydalandı? İsrailiya pereslilerinin barlıq izlerini öçürüş üçün kaktus kumu karşı hareket götdi ve 1948-ci ili işgaliyet başlangandan kin bu rayonga sırtın kelgen egiz dereklerini tikişke başladı. Məqsidi yerinin hakiki kimlikini öçürüp rayonga bir Avrupa tüsünü beriş ve şu arqılıq Yahudi köşmelerini cəlib qilishidi. Pelesinde pekat pereslilerle emez, onun havası, suyu ve tüpürkumu nida kılmaqda. İsrailiyanın gazeti yürgüzü batkan ırkı kırgınçılıkı bilen okşaş derecedeki muhit kırgınçılıkı cinayetini sadır kılı batkalıqını etmaqda. Gazede insanlar kasten ve planlı kaldı öltürülü batkan bolsa, ösümlük

Hörmetlik radyo anlıkçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana?

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerin

illeşer ilkülen havrarın gıytkaça madmunnen tanışılın. Dartkının mevcime ulen birlikte İran raketler ve dronlarla Kuveyde kucum kurdu. Asalın hufuzluk güçleri ve bir kanun yaşayıcıları basıp alışık atınlaki gülmatır Şeria'nın Al-Mukayir etrafçatını iki Palestinlerini öldürdü. Maduro öğrenin elde yürütmezlerine farklanıp Amerikalı kardın öğrenine karşı kodgulan kadiyet işlerinin yatılmağını talep etti. Ebola epidemi sebeple Kongo Demokratik Respublikasına 3000'den kovrak adam yoğullu. Format dünnecer enne olsa şöyle ki havraların dol madmoni hündük katına getirmekçi. Dartkının mevcime ulan birlikte İran raketler ve dronlarla Kuveyde kucum kurdu. Kuveydin harbi koşunu aylağı yurtlarına sevtara çakınışkırın kaydeden başlamana son, Kuveydin hova qorunç ulgunlarının İran'ın raket ve dron kucumlarına değişik kaytolu görküden nöne məlum etdi. Kuveydin yaralı uçlarının baştavının ilk sosyal medya platforması arkalı berin havarnamatına, Kuveydin hova qorunç ulgunları İran'ın kıyanaçlık kucumlarına son düşmanın raket ve dron kucumlarına değişik kaytolu görküden deyildi. Xabarnamada xalqara hakimiyyatı tarafından verilecek xofuzluk görkəmlərinə layiqlikdə hərəkət etməklər üçün çağırış edildi. Afganın xofuzluk güçləri ve beyqanun yaşayıcılar batıp alışıq atındakı Gülmatar Şeriyanın Al-Mukayir etirafçatına iki Palestinlini öldürdü. Palestinanın resmi xabarlar qulluğu Vafanın beriyen xabarına göre, Afganın xofuzluk güçlərinin beyqanun yaşayıcılar batıp alışıq atındakı Gülmatar Şeriyada Ramallah şəhərinin demirqalarına yerleşen Al-Mukayir ovatına geçilen raydında iki Palestinini öldürdü. Raydda haqiqi güllərlən oğda çınmağı səyəbbi ağır yaranının iki yetkincən xatıxanda yoğulunluğu xabar verildi. Maduro'nun önünün elleri tümlerine talıqlanıp Amerikalı kardın önüne karşı qoğduğulan qadiyet işlerinin yatırmanı talep etdi. Venezuela'nın tutuluqdaki prezidenti Nicolas Maduro, öde otiyalı yurdun lider hükmününe qadiyet cevap kâçılığının boşadılmağından öne oturdu. Ve Amerikalı kardın önüne karşı qoğduğulan neşe tevdatilin balansı işlerinin yatırmanı talep etdi. Maduro 3. yanvarda Amerika Birleşen Statları'nın harbi koşunun Venezuela'nın padide Caracas şehrindeki öyünü geçiren raydına tutsak edilipti. Neşe tövdatını etmekte günahkarlanan Maduro'nun kadet dinlenişinin 2020 yılın 1. iyununa başlamana karşılıyor. Ebola epidemi sebeple Kongo Demokratik Respublikasına 3000'den kovrak adam yoğullu. Hükümet tarafından çarşamba günü verilen beyanama göre Kongo Demokratik Respublikası'nda Ebola epidemi sebeple 3000'den kovrak adam yoğullu. 6100 adam hem belliga alındı. Kongo Demokratik Respublikası'nın talaq qoruş ministrlerinin görkəcləri Ebola sebeple 6100 adamın belliga alındığını ve 3007 adamın yoğulduğunu görkə edir. İstanbul'a Silivri'nin kolayını iki tevda gəmisi çakmıştı. Gəminin 10 ekipajı direkt etdi. Çarşamba günü İr Ertir İstanbul'un Silivri etrafının kolayını Türkiye'nin baydanı götürüyen iki tevda gəmisi çakmıştı. Gəmi 10 adımlık ekipajla arağatına son kesilmeğine son gəmilerden birinin batınlığı çakılınlar. Gözlük ve halat ediş işlerine deniz güçleri terk edilir hem kolayı veriyor. Gemi helakçıları Silivri'nin 18 deniz mili günü tutuna baştan geçirilir.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Türkmen dilinde kakoy verilişini havarları dinleyersiniz.
1: Asaylar gülmatları şeriye de iki ayrı ova kuran hücumunda iki Palestinli yoğullu. Asaylı etkilerlen Palestinlilerin yerlerini üyelerinden zorlen alayan Asaylar, Batı Palestin aslındaki gülmatları şeriye de kabar ova kuran hücumunda bir çağırın iki Palestinlilerini öldürdüler. Mukayir ova genişinin başı Emin Abu Aliya, Palestinlilerin resmi haberler agentliği VAF haberin beyanatında, Israili etkilerin ve Palestinlilerin yerlerini ellerine zorlen alayan Israililer, Haramallah şehrinin kolonuna Mukayir Ovatına kucum kuranlığını aytti. Abu Aliya, Israili etkilerinin ovanın merkezine tarap varan Israililerin iki Palestinlili maşkala değişi üye kucum kurap, onların koyunlarını uğurlanını haber verdi. Abu Aliya, ovanın merkezindeki caylarda Israili sniperlerin yerleştirilendiğini ve etkilerin koyun uğurlayan Israililerin yerli yaşayıcıların arasındaki dava koşulup uğraşanlığını haber verdi. Abu Aliya, iki yaş Palestinlinin hücumların neticesinde ağır yaralananlığını ve hastalığına ekledilenen son lokmançılık kömüğüne karamadan aradan çıkanlığını aytti. Palestinlinin sağlık oruç ministeri tarafından verilen metbuat beyanatında, Israilin koşunun Mukayir Ovatını oğuz açmağı neticesinde 19 yaşlı Omar Muhammed Naci Nasan ve 16 yaşlı Halil Rasim Halil Şahade öldü deyip məlum etdi. Israilin 2023 yılın 8. Oktyabrında Gaza zoruna karşı başladan hücumlarından son, Israilin koşunun ve Palestinlilerin yerlerini ellerinden zorla alayan Israillilerin Gülmatar Şeriyede ve Günor İrisolem'de Palestinlilere karşı hücumlarını arttırdı. Bu hücumları öldürmek, tutsak etmek, mecburi göçürmek, zahirleri yumurmak ve oturumlu çayırları giyinletmek görünüşüne baştan geçiliyor. Trump, İran ve Rusya'nın tamamlanan ilan etmek gödümünü tutuyor. Amerika Birleşen Statları'nın Prezidenti Donald Trump'ın İran ve Rusya'nın belirtilmeğini gödümünü tutuyor haber veriliyor. Pentagon yakın günlerde tahminen 50 bin Amerikan etkilerinin ve 19 harbi gemisinin yerleştirilmeğinin mühletini uzatıyor. Wall Street Journal gazetesinin çarşamba günü çap edilen haberine göre, Amerika Birleşen Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve Rusya'nın sonlanmasını gizlilikte ilan etmek vardı fikir edildiğini öne sürüyor. Pentagon yakın günlerde koşullarının yerleştirilmeğini tehdit uzatıyor. Gazet Trump'ın İran'la uğraşı belirtmek vardı yukarı dereceli kömekçilerin maslahatlaşanlığını ve bunun prezidentin istediğini yazdı. Trump, güçlü iktisada batışı saklamanın ahır sonu tekrarını yadra programını belirtmeye ya da dargamağa mecbur edecek düğüne inanıyor. Amerika Birleşen Devletleri geçen hepte İran'ın nevit gemi katnavı, aviyatı, altın, teknoloji ve sanlı akciyeler pulukları ile esasa iktisada arteriyelerini nişana alayan İktidarı çetkileştirmek operasyonu başladı. Yürütü gitmişleri karamadığın Pentagon koşulların yerleştirilişini uzatıyor. Bu orta uğruşun inneki yılın ahırına çenini devam edip bilecektiğini alamadlandırıyor. Harbiler prezidenti operasyon çeyilerini öpçün etmek için 50 bin etkileri ve 19 harbi gemini, sol tane 2 uçur gemisini ve 19 tane dolandırılan rakete esmincini yerleştirmeni devam ettiriyorlar. Rusya, Ukrayna'nın logistika merkezlerine ve harama maksatlar için ulanan gemilere hücum kuraduktuydu. Hücumların yukarı tahkikatlı yaralıları ve uçurmasız hava ulanan devam ettiğini haber verdi. Rusya'nın korumak ministri Ukrayna'nın harbi logistika merkezlerine ve gemilerine hücum kuranlığını məlum etdi. Ministerin beyanatında Rus koşunun Ukrayna'daki harbi nişanlara yukarı tahkikatlı yaralılar ve uçurmasız hava ulularlarının hücum etmeni devam ettiğini aydılıyor. Beyanatta Kiev seyitinde harım maksatlar için ulanılan 3 logistika merkezine hücum kurulunluğu. Şehirde hem Çernomorsk portunda ve Karadeniz'de harbi yük taşıyan 2 geminin nişana alınanlığı bilinildi. Ministerin beyanatında Adessa portundaki harba ammalara hem zarba ulanılığı hem ayan edildi. Rusya Moskva'nın nişana alan 37 drone urup çürenliklerini məlum etdi. Moskva'nın şəkər həkimi hava qorunuş uluğumlarının yarı gecədən son 3 ayrı yerdən gələn dronları urub düşürən nüqlərini ayan etdi. Rus hava qorunuş uluğumlarının pensiyonma günü gecəti Moskva tarafı uçayan 37 dronu hatırdan çıxarınlığı xabar verildi. Şəhər həkimi Sergey Sabyanın məsələ haqqında verən xabarnamasına, qorunmaq ministrinə deyişi hava qorunuş uluğumlarının dronları hatırdan çıxarınlığını aytdı. Sabiyanın dronlar 7 yerine 10 ve 17 dönük topalar görünüşüne urulup çürülü deyip haber verdi. Yolaşlar hücumun neticeler vardı, genişleyin malumat vermedi. Ukrayna tarafından hem dronlar vardı, hem etki çili resmi beyanama verilmedi. 5 yılın beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında uzak menzilli dron ve raket hücumları sonku dövürde artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrine olan açıkta iki adam yoğullu. Hücumçu deyip çaklanan adam hem ölü ya da ele salını. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota Ştatı'nın Minneapolis şehrinde olan açıkta iki adam yoğullu. İki polisi işgarıyla birlikte bir neçe adam hem yaralandı. Retmeler bu vakalın bağlantısı beren beyanatlarına Minneapolis şehrinin merkezinde açık bulunduğunu haber verdiler. Retmeler hücumda iki polisi işgarıyla birlikte bir neçe adamın yaralanan onu malum ettiler. Ama yaralanan adamların sağlık ya da pidaların anık sanı var da malumat vermediler. Polisiya kullarının ritmileri son bir ayın duamına vakanın bulun yerine başka bir yerinin olsa yaranan son ekledilen hastalığında ardın çıkan onu aittiler. Beylik tarafta motor ritmiler hücumcu bulunduğu guman edilen bir adamın kim ölü ya da ele salınan onu haber verdiler. Hormat dinleyeceğiz de soyut haberini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu bütün dünya yüzünden yer.

Salam, hormatly dinlejiler. Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly gepleşimiň täze bölümünin bir ýerinde siziň bilen birlikde. Şuňky bölümimizde hekaýamyzyň oğudan adamy Rasim Özden Ören atly temalarda size gurulum bermek isteýäris. Hormatly dinlejiler, indi bolsa halkara gatnaşyklary boýunça hünermen Doktor Cemil Doğuç Ipeň şuňky temalardaky garaýşlaryny size ýetireris. Bir milletin haqidati dini arxivlerde ve resmi yazılarda saklanmayar. Esas haqida şol milletin diline, edebiyatına ve hekayalarına yaşayar. Türk edebiyatının sonku yarım asırına öz möhürünü basan şahsiyetlerin biri olan Rasim Özden Ören, hut şahı haqidanın en esasi vekillerinin biridir. 2020 ýylyň 23-nji iýuluna aradan çykan Özden Ören, özünden soň diňe kitap tekçilerini doldurýan hekaýalaryny, romanlaryny we eserlerini däl, eýtem pikirleniş usulyny, durmuş ýörelgesini hem-de öz köklerini daýanýan edebiýat düşünjesini goýup gitdi. Onu tanamak, ýakyn döwürin edebiýat we pikir taryhymyzyň iň netijeli damarlarynyň birini tanamak diýmekdir. 1940-njy ýylyň 20-nji maýyna Maraş welaýatynda dünýä iňen Rasim Özden Ören durmuşy, onuň iki dogany Şahyr Alaýetdin Özden Örenin durmuşy bilen hem içkin baglanşykdyr. Çağlyk ýyllary Kakadynyň döwlet gullugy sebäpli Maraş, Malatya, Tunjeli ýaly Anadolu şäherlerine geçdi. Iň möhüm waka bolsa Maraşda orta mekdep ýyllaryna bolup geçdi. Cahit Zarif oğlu ve Erdem Bayazit ile kurulan dostluk, sonra Türk edebiyatının en bereketli dörücülük dostluklarının birine ürülü.

Ilkinji nowatda 7 gözel adam dilip atlandyrylan edebiýatçylar toparynyň görnükli Azad hökmünde tanaýar. Bu ad Cahit Zarip oglunyň Şolur ad bilen neşir edilen goşgy kitabından gelip çykyp, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarip oğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özden Ören ve Rasim Özden Ören yali 7 şahsiýeti aňladyar. Bu 7 şahsiýet 1960-njy ýyldan başlap neşir edilen jurnallara arkaly öz orşy bir edebi mektebi döretdiler. Nuri Pakdil'in yol aşığına 1969-njy ýylda neşir edilip başlanan edebiýat jurnaly bilen 1976-njy ýylda Özden Ören'in pikirdeş yolaşlarla birlikte esaslandyran Mavera jurnaly diňe bir döwürlen neşirler bolman ýaş kalamlaryň ýetişen yerli ve milli pikirleriň kemale gelen oja boldy. Kitaby we jurnallara ýetmän kyn bolan ýyllaryna bu neşirler Anadolu'da ýaşaýan ýaş okuyjylar üçin bir mektep, duşuk ve pikir alışmak merkezi vazifetini yerine getirdi. Olaryň durmuş ýoly bir näçe ýyldan soň TRT ekranlaryna teleseriala öwrülenine bu adamlar täze netilleriň hem töýgüsini gazandy. Özden Ören bu toparyň hem ustad hekaýasy hem de tabirli pikir ustady boldy. Onuň türk edebiýatyna beren iň uzak möhletli mirasy şübhesiz hekaýalardyr. 1967-nji ýylda neşir edilen ilkinji kitaby Näsaglar we Işyklar eserinden başlap, ol häzirki zaman hekaýa usullaryny, aň akymyny, içki monology, bölekleýin wagty, Anadolu adamynyň içki dünýäsine ussatlyk bilen ulanýar. Çözülme, köp sesli bir ölüm, çarplanlar, deňize açylan gapy we quýy ýaly eserlerine uly şäherde düşen vilayet adamlaryny Dargap baryan maşgallary diýip destrolanyň döwrewapyň aratyna garan ruhlary beýan etdi. Onuň gahrymanlary Kamil Keşber däle, Sarsyan, Teginyan, emma täden aýag almaga çalyşan haqiqi adamlardy. Ol Dostoýevskiýni hem Folkneri hem Ören gowy gapdy. Emma olardan öwrenen şeperçilik usullaryny bu topraklaryň diline we duýgularyna laýyklykda özleşdirip bildi. Edebiýatyň öz pikirini Gatsetlen öňe türmelderle onu görkezmelligine inanny. Hekayana hiç wat şygara qurban etmedi. Deňize açylan gapy eseri oňa 1974-nji ýylda Türki Yazlar Birleşiginiň ýylyň hekaýasy bayrany getirdi. Onuň ýekatak romany bolan Gül ýetişdiren adam bolsa edebiýat taryhymyza nuskowy eser hökmüne girdi. Ütken dünyanın şertlerini öz öyüne çekilip, gül yetiştiren adamın hekayeti, öz köklerine vüpallığın, hem de mertebeli karşı duruşun yattan çıkmacak metaforasına öğürlü. Sol derecede vaatın geçme olan bu roman, yazıcının adı bilen hem bağlanıştı ve özden ören gül yetiştiren adam diyen adla talanmağa başlandı. Emma özden ören dine hekayeti değerli. Ol bir näçe netiliň dünýä garaýşynda çuňur ýylgalaryň bir akyllardy. Ilkinji nowatda musulman görnüşde pikirlenmek hakynda oçurklar, şeýleken täden ynanmak, ruhun terişçileri, pikiri buluşdyrýan sözler, iki dünýä ýaly eserlerine ol hemişe bir esasy mesele ýüzlenýärdi. Bir sivilizasiýa diňe öz düşünjeleri esasynda pikirlenip bilse, durnukly ýagdaýda ýaşap biler. Onun pikirine göre, yakın tarihimizin esası yetkisi, özgö düşünceler arkalı pikirlenip başlamamız ve öz dünyamızda başkaların karayışının baha bermeğe öğrenişmemizdi. Bu karayış onu kurak günmatar düşmançılığına değerle sabırlı, çoğur hem de ahlak merkezli teyden kurmak çağrısını alıp bardı. Maskala, şehir, ahlak, sivilizasiýa, haýty mesele ýüzlense de, ol hemişe meseleni köklere we adamyň içki dünýäsine baglaýardy. Köp ýyllaryň dowamyna gazetlerde çap edilen makallaryna şol ýere ýörelgäni dowam etdirdi. Gaty tefedel, jedelleşmegi maksat edilmeýän okuyjyny öz sivilizasiýasynyň çeşmeleri bilen täzeden duşmaga çağıryan usul. Häzirki wagtda universitetlerimizde onuň dörejeligi barada ilmi işler we dissertasiýalar ýazylmagyny dowam etdirilmegi hem ýöne ýeredel. Bu wagt dörejelik we pikir mirasy elbetde degişli derejede ikrar edildi.
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin üstün hizmet bayrağını masap, 2015 yılında münasip görülen Prezidentin medeniyet ve sanat boyunca

Büyük bayrağına çenli en çemetiyle olan davrananlardı. Emma onun İngulü bayrağı belki de yetişmeğine yardım eden yaş kalanlardı. Onun jurnal redaktörüne avtograflar belen duşuklarda, matbuat ve konferans adalarına yaş yazıcılara Ulu Doğu'nun kolluğunu verdi. Hiç kimi kemsitmeden dinledi, okudu ve yol gördü. Häzirki wagtda edebiýatymyzyň ve pikir dünýämiziň türli ugurlaryna onuň zähmetini dowam etdirýän ençeme şahsyýet onu hoşallyk ve minnetdarlyk bilen ýatdyr. Rasim özden ören aradan çıkandan soň onuň hatyratyna hormat bilen ýatlamak elbetde ören ähmiýetlidir. Emma oňa görkezilýän hakyky wapalyk eserini okamak ve okutmakdyr. Sebäbi bir millet öz dilini ve öz hekayatyny ýitiren gün ýok bolup başlaýar. Özden ören ömrünü şu dilin ve şu hekayenin bağlaşmağına bağışladı. Hekayelerin kalınmadı, eserlerin an düşüncemizi bağlaştırdı. Ramanın kahramaniyali olhem kalmağala koşulman, tavırlan öz gülünü östürdü. Şol gülün iyisi şun hem edebiyatımızın üstüne yayılap dur. Bizim borcumuz bu mukaddes mirası yaş nesillere yitirmek ve Rasim Özden Ören'i Türk edebiyatının törünü eğleyen manasip borunu kimişe yatlamaktır. İdi illeser, halkara katnaş karavonça bilirmen Dr. Cemil Doğuç İpek'in şuunki temamız vardaki karayışlarını dinlediniz. Gelecek hepte teyze bir gün tertibiyle yine sizinle duşmak umidi bilen hoş, sağ olun.

İllesir TRT Türkmençe'nin koy verişini dinleyen ertene inni bolsa koy verişiminin başına belen havaların kıyıt kaçan mazmunu yeni devredek dikkatini de itiriyeriz. Israel gün matarı şeriye de İkayro ova kuran hücumunda iki Palestinli'nin yoğullu. Trump İran mı uruşun tamamlanığını ilan etme gudunluğunu tutuyor. Rusya Ukrayna'nın logistika merkezlerine ve harbi maksatlar için ulanılayan gemileri hücum kuraduktuydu. Hormat dinleyiciler, TRT Türkmençe'nin eğilimlerine son kıtağını geçirip kurtarıyoruz. Koyosumda 16 metre, 17.770 kilo gerçeklik kadın gıydık tılık kılınan, Çanak anten arkalı Türksat 4A'dan 12.092 mega gerçeklik kadın garizontal padaradaçadan gön efirde dikkatine yetirdik. Yeni efirde uçuyan çak, koş, tavolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovo da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Jedar Radio Amuria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zbor wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya?
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ovdje je Radio Glas Türkiye.
1: Gide Radio Amurija Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboruva glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
7: İt Türkiye Hangya Radyoya.
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
2: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zboru va glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İç Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.